hadisi bu ala kautis. O kadar be. Yürüdü ya. Kek maçı bağla kautis. Kek maçı bağla kautis. Kaukes, kaukes, kaukes. Visur tik tos kaukes. Kek maçı bağla kautis. Kek maçı bağla kautis. Kek maçı bağla kautis. Kek maçı bağla kautis. Kaip man subalo kautis? Kaip man subalo kautis? Kaip man subalo kautis? Kaip man subalo kautis? Kaip man subalo kautis? Kaip man subalo kautis?